giant, get off on that giant! Fakirin fukaranın hakkını arasın. Fakirin fukaranın

0: Kasten des Hauses!
1: Yıkılasın!
0: Ya tam ben sizi almışlar bunlar ya! Yalan!
1: Yıkılasın!

0: it, torture it, pleasures me.
1: Yapka çamak ve damar kanabar. İşteki benden martaval hep sana özenle sunular. Satsa da var. Sahte bir devrim. Çarksın altını üstüne getirip derdini anlat. Faydası yoksa da dönse de nevrin. Altına üstüne bakmadan anla. Sanacaklar seni kral ki eğilip önünde domalan olacaktır. Sana kanacaktır. Geri gelince ekmeği hep kana banacaksın. Evler olacaktır göreceksin. Tüt

kaçsın kaçacaklar yok geçmişe çekme deresti sindirip sonunu bilmeden yıldıracaklar dostunu dostuna kırdıracaklar koskunu duydurup sızdıracaklar kaçış yok kanıt bol diri diri akacak kanın yok bu yüzden sömürüp üstüne ver bir de kredi hükmüm yok kandili yakacak kutsum yok ama küfrüm bol neyzen gibi sana küfrüm bol nazım gibi sana türküm yok mahir gibi

Bu adam bir nefret cinayeti işledi. Neşeli, kadın erkekli bir topluluğa saldırdı. Yani bizim burada gezi sonrası kurulan bir dayanışma olduğumuzu çok iyi biliyor bu adam. Biz burada esnaf kampanyası da yaptık. Mahalle çalışması yapıyoruz. Tam 2 senedir burada çalışma yürütüyoruz. Bu adam bizi çok iyi tanıyor. Bu buna yönelik bir saldırıydı. Bir talimat almışçasına saldırdı. Sevgilisinin kucağında can verdi bu insan. Bu insan dediğiniz gibi hayat dolu bir gazeteciydi. Yani neşe saçan bir insandı. Böyle bir insanı elimizden aldı ve bunu alanın iç güvenlik yasası da dahil, MİT yasası da dahil, çıkacak bütün bunların zıkkım yasaları da dahil. Oluşacak Türkiye'nin göstergesidir. Bunların yapmaya çalıştığı budur. Neşeli, kadınlı erkekli gezen insanlardan nefret eden meymenetsiz faşist sürüsü yaratmaya çalışıyor bu şerefsizler. Başka hiçbir şey yok. Buradaki bütün mahallede bizi çok iyi biliyor. Buradaki gördüğünüz bütün insanlar biliyor ve bu adamın da ne kadar psikopat olduğunu da biliyorlar. Ama bu adam böyle deliliğin arkasına sığınarak kurtulamaz. Kurtulursa da açık söylüyorum. Eğer bırakılırsa bu kadar takipçisi olacağız. Ne indirim alabilecek, ne bir başka bir şey alabilecek bu adam. Yani Türkiye'de ne kadar aciz acı varsa yardıma çağıracağız. Yani bu dava bir nefret cinayeti olarak tarihe geçecek. Tıpkı senin dediği gibi, Özgecan gibi, tıpkı Berkin gibi, Ali İsmail gibi. Bunların hepsinin sonuna kadar takipçisi olacağız.

Alo, buyurun. Alo. Anladım, sensin o. Konuş benimle, seni dinliyorum. Lütfen konuş. Konuş benimle lütfen.